hot. Maone sune debra de ase. Mu osro asafo. Mumfa enimonyam emma ewrade. Mumfa enimonyam ni tumi ma ewrade. Ane. Monshe ewrade din enimonyam. Monsori ewrade. Ahon kika. Krum krum mu. Psalm 29.